Kaiga ka gidan haya, wancan gashi gidan haya, waccan ga ta gidan haya, ku duka kun gamu kun hade, in kai kana da dangana kila wancan baya da dangana. Matsalar gidan haya, koda kun kai ku tara, makewayen ku guda ake, matar wancan ta shiga. Matar wancan na jura kai kuma ga ka kana jura shine matsalar zaman haya in kana a gidan haya masar ka ba ta da walwala ƴaƴan ta ba su da walwala bakon ka ba da walwala in kai magana a kadan maka gidan nan ba gida bane matsala dai ne zaman haya Babban matsalar gidan haya yau in an san ka tsakan gari gobe ana cin magi fen gari jibi ko ka je ka bi dan wuri dan kana gudun ayi ma notice Naji inda kuna ta farin ciki yan baro na ta farin ciki yan amalanke ina ta farin cikin wani zai tashi a gidan haya suna ta farin cikin sun yi sa'a da dakon cupboard kai ka dace da bakin ciki gidan nan ba gida bane matsala dai ne zaman haya dan zaman haya mai ban tausayi mai ban takaici dan zaman haya dan zaman haya mai ban tausayi shine wanda yana a gidan haya baya da harka wanda yake ga iyali kuma sun mai yawa mai ban takaicin dan zaman haya wanda ina a gidan haya baya da karfi ga da karfi ga yadda harka wanda yake yi amma ya rabi a gidan haya kuma ya yi gije a cikin gidan wangalalaci ne mai yawa kai tashi gidan